0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Maluma baby. Bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Gidelim.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gecede hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran, Hürmüz'de uyarıya rağmen sistemini kapatıp yola devam eden 2 tankeri etkisiz hale getirdi. İran, düşmanla işbirliği yapan ülkeler su yolunun açılmasını geciktirir ve enerji krizine neden olur mesajını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran mutabakat ihlal etti, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Aynı zamanda Trump, İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü de söyledi. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Umman açığında 2 tankerlerini vurduğunu, 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ hükümlüleri de var. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacın dışında kullanıldığı iddiası var. Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık, Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konseri iptal edip Almanya bileti almasını kuşkulu buldu. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında, 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haluk Levent suçlamaları reddetti, şahsi borçlarının ahbaba mal edilmeye çalışıldığını savundu ve yakında herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi, Trump'la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu, NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere yanıt verdi. Yeniçeri ve Mehter Marşı'ndan rahatsız olanları şunu hatırlatıyorum, artık redi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri Fransa'da Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde bir araya geldi, 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. LGS'de tercih süreci başladı, başvurular 27 Temmuz saat 17'ye kadar alınacak. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor. 2040-2066 yılları arasında normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Fransa-İspanya maçı saat 22'de. Diğer finalisti belirleyecek İngiltere-Arjantin karşılaşması ise yarın oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugokuku İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U15 kızlar kategorisinde rüzgar sörfünde dünya takım şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler Biletini Al'da ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Siz

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a karşı ardarda arda 3. gecede hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran, Hürmüz'de uyarıya rağmen sistemini kapatıp yola devam eden 2 tankeri etkisiz hale getirdi. İran, düşmanla işbirliği yapan ülkeler su yolunun açılmasını geciktirir ve enerji krizine neden olur mesajını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran mutabakat ihlal etti, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Aynı zamanda Trump, İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü de söyledi. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Umman açığında 2 tankerlerini vurduğunu, 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ hükümlüleri de var. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacın dışında kullanıldığı iddiası var. Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konseri iptal edip Almanya bileti almasını kuşkulu buldu. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında, 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haluk Levent suçlamaları reddetti, şahsi borçlarının ahbaba mal edilmeye çalışıldığını savundu ve yakında herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi, Trump'la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu, NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere yanıt verdi, Yeniçeri ve Mehter Marşı'ndan rahatsız olanları şunu hatırlatıyorum, artık redi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri Fransa'da Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde bir araya geldi, 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. LGS'de tercih süreci başladı, başvurular 27 Temmuz saat 17'ye kadar alınacak. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor. 2040-2066 yılları arasında normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz
4: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Dynamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: zaman.
1: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler Biletini Al'da ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la kazanma zamanı. 25 Temmuz'da Sex Pistols sahnede olacak. Punk'ı punk yapan grup İstanbul'a geliyor. Mikrofonda Frank Carter ve o gece karşısında olan çiftlerden biri olmak istiyorsanız tam 5 çift yani 10 bilet benden size hediye. Kulağı bizde olanlara duyurulur. Hafta boyunca her gün bir kelime için bir şifre vereceğim ve sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonrasında ise 17-18 arasında ikinci kez aynı şifreyi aynı gün içinde duymuş olacaksınız. Kelimeleri gün gün biriktirin. Cuma'ya kadar 5'i de sizin elinizde olsun. Sonrasında basit kelimelerden çıkan anlamlı cümleyi Cuma saat 18'den sonra Metro FM'in Instagram hesabına yazın. 5 kelime, tek cümle, 10 bilet. Kaçıran anlatılmaz, dinleyen kazanır. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Türkiye'nin en çok kazandıran yabancı müzik radyosunda. Sex Pistols'a beraber gidelim. Ve bugünün şifresi. 2 oldu, 3 kaldı cümle yavaş yavaş şekillenecek. Salı gününün şifresi enerjisi. Bugünün şifresi enerjisi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
3: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Pimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın. Metro FM.

İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler Biletini Al'da ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür. Metro FM.

0: bay bay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gecede hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran, Hürmüz'de uyarıya rağmen sistemini kapatıp yola devam eden 2 tankeri etkisiz hale getirdi. İran, düşmanla işbirliği yapan ülkeler su yolunun açılmasını geciktirir ve enerji krizine neden olur mesajını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran mutabakat ihlal etti, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Aynı zamanda Trump, İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü de söyledi. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Umman açığında 2 tankerlerini vurduğunu, 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ hükümlüleri de var. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacın dışında kullanıldığı iddiası var. Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konseri iptal edip Almanya bileti almasını kuşkulu buldu. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında, 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haluk Levent suçlamaları reddetti, şahsi borçlarının Ahbap'a mal edilmeye çalışıldığını savundu ve yakında herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi, Trump'la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu, NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere yanıt verdi. Yeniçeri ve Mehter Marşı'ndan rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum, artık redi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri Fransa'da Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde bir araya geldi, 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. LGS'de tercih süreci başladı, başvurular 27 Temmuz saat 17'ye kadar alınacak. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor. 2040-2066 yılları arasında normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Fransa-İspanya maçı saat 22'de. Diğer finalisti belirleyecek İngiltere-Arjantin karşılaşması ise yarın oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugogugu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U15 kızlar kategorisinde rüzgar sörfünde dünya takım şampiyonu oldu.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM,
8: non-stop Metro.
9: Is someone listening?

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Fransa-İspanya maçı saat 22'de. Diğer finalisti belirleyecek İngiltere-Arjantin karşılaşması ise yarın oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugokuku İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U15 kızlar kategorisinde rüzgar sörfünde dünya takım şampiyonu oldu.
0: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan.

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi. Whipping that, think for our

0: İspanyol ve Latin Amerika esintileri. Bütün bir kıtanın enstrümanlarını, seslerini ve duygularını Akdeniz'de Türkiye ve İspanya ile birleştiren bir ritim. Bu yaz İspanyol ve Latin Amerika melodilerine duyulan saf tutkuyu yansıtan keyifli, unutulmaz 3 konser sizi bekliyor. 12 Temmuz İstanbul AKM, 14 Temmuz Antalya AKM ve 16 Temmuz Bodrum Kalesi. Yaz gecelerinde dayanışma için müzik. Konserlerin geliri Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak. Biletler biletini alda ve konser mekanlarının web sayfalarında. Müzik bizi birleştirir. Dayanışma bizi dönüştürür.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Fransa-İspanya maçı saat 22'de. Diğer finalisti belirleyecek İngiltere-Arjantin karşılaşması ise yarın oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugogukwu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U15 kızlar kategorisinde rüzgar sörfünde dünya takım şampiyonu oldu.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Metro FM.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: şarkını metrofm.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favori saat sona erdi.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you,
0: forever metro.

bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Man Other Talk To You ile bu saatte merhaba dedik ve Metro Online'ı başlattık. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok daha iyi olmak için en doğru yerde en güzel müziği dinliyorsunuz. Ve 17'ye kadar da devam edeceğiz bu harika şarkıları sizler için çalmaya. Keyifli saatler hepinize. Chemical Brothers'la Metro Online devam ediyor. Go!
1: Limitsiz.

0: Metroid'a eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

Metro FM'de Limit Slip Müzik devam ediyor. Metro Online'da henüz daha yılın başındayız ve şarkılar birer birer varlıklarını ve güzelliklerini göstermeye başladılar. Madonna, Psychic ve All Seven of Shaken Frozen yorumu da bunlardan bir tanesi. Harika bir yorumdu. Yakın geçmişte bıraktığımız 2014 yılında kurulan prodüksiyon şirketlerinin adı Kit Haring. Şimdi son günlerde dünya çapında onları müzik piyasasında bilinen bir grup adına soktu. Ve son günlerin en çok sevilen şarkılarıyla her yerde karşımıza çıkmaya başladılar. Good Gallup geliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Baby, I'm

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Metro FM'de günün hit adayını dinliyorsunuz. İlerleyen günlerde bu şarkıyı çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Moscovo ve Star Align kulaklarınızdaydı. Hadi oylarla, yorumlarla gelin bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de gelmişken story bölümünde oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıyoruz ve Metro FM dünyasında günün keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Trap Mafia House geliyor. Mafia Style.
1: Limitsiz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Metro FM'de yepyeni şarkılarla tanışmaya devam. Günün hit adayı Maskova ve Star Rail Line bir kez daha radyonuzda. Yeniden dinlemek isteyenler ya da geçtiğimiz saatte kaçıranlar için şimdi. Bundan sonrası size kalıyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi, ne düşünüyorsunuz? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden benim en şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Online'da Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir salı günü. 14 Temmuz olduğu günün tarihi. 22 yaşına basıyor Alperen Kaynar. Sıkı bir Metro FM dinleyicisi kendisi. Yeni yaşını kutluyoruz Alperen. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Metro FM'le daha nice güzel doğum günleri kutla. Bu şarkı radyondan sana armağan. Lucas K.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da harika bir salı günü ve günün keyfini zirveye çıkartan Metro FM şarkıları arka arkaya kulaklarınıza ulaşıyor. Slater Dance bunlardan bir tanesiydi. Hatırlatalım, Top 40 listemizin de bir numarası aynı zamanda. Bir zamanlar buralardan o da geçmişti. Yani bir numaraları zirvelere o da görmüştü. Hala da severek dinliyoruz. Dilek Üner Metro FM TR Instagram adresinden istedi. Lady Gaga ve Bruno Mars.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Ben Yabancı Müzik Radyosu'nda yabancı müziğin keyfini, zevkini zirvede çıkartmaya devam. Bausa ve Magnetic 16'nın habercisi oldu. Enerji, moral, motivasyon hepsi yerinde. Metro FM dünyasında keyifler zirvede. O zaman featuring o yepyeni ve çok sevdiğiniz şarkıyla bu saatin keyfini çıkarmaya devam edelim. Good Genug geliyor.
1: Limitsiz.

0: reklamlar.
1: Heavy Metal efsanesi Sabotage 19 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye'de. Life Park konserinin biletleri online satış platformlarında. Grubun 50 yıllık kariyerinde yaşanacak ilkleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da çok özlediğimiz Metro FM hitlerinden biriydi. Rakim'le birlikte True Church'ten Addictive bizi yıllar öncesine götürdü. Bugüne geri dönüyor ve Ufuk Ergün'ün favori şarkısını dinliyoruz. Tame Impala, Genie hayranları bir araya geldi. İnanılmaz kalabalık bir grup oldular ve bu şarkının da ayrıca başlı başına bir hayran kitlesi var. O zaman Metro FM'de bütünleşmeye devam. Drake Kula radyonuzda.

Metro FM dinlemeyi müzik devam ediyor. 1994 yılında piyasaya çıkmış bir şarkının 2026'da hala bizi etkilemesi, hala bizi dans ettirmesi mümkün mü? İşte mümkün. Nightcrawlers öyle müthiş, efsane bir şarkıyla dünyada milyonları hala dans ettirmeye ve yeni baştan keşfedilmeye devam ediyor. Push the Feeling'i geride bırakıp The Uzo'nun müthiş mashup'ına teslim ediyorum şimdi sizlere. Mega.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Dans müziğin son yıllardaki en çılgın prodüsörlerinden bir tanesi Fred Again, Victory Lap'te geldi ve bizim için gitme zamanının geldiğini hatırlattı. Cengiz Radyo'daydı 14'ten bu yana. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur Metro Online hepiniz için. Az sonra Arkın Çelik eve dönüş yolculuğumuza Around the World ile eşlik edecek. Ben yarın 14'te buradayım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.
3: Metro, FM, non-stop metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
5: hafta içi her gün 17-19 arası
6: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
5: World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
6: dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

Salı akşamı saat 5'i bir şarkı geçerken hafta ikinci vitese geçti bile. Yol bizden sürdür, eve dönüş yolculuğundasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında. Radyonun nostaljisiyle saat 17-19 arası sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılış parçasının klibinin sırrını Beyoncé kendisi açıklamıştı. O siyah beyaz üç kadını koreografi 1969'da Bob Fosse'nin eşi için kurduğu bir televizyon rutininden esinlendi. Şarkı Grammy'de yılın şarkısı seçildi. Klibi de Kanye West'in Taylor Swift'in elinden mikrofonu aldığı o meşhur gecede yılın videosu ödülünü zaten almıştı. Single Ladies ilk durağımızdı. Devamında 2009 yılına geçiyoruz. Dünyayı ele geçiren kornalar var. Zincir 3 halka 1979'da Chicago grubunun riffi, onu sample olan İtalyan prodüktör, onun üstüne Miami'nin yerel sesi Pitbull, Mr. International. Parça o yıl YouTube'un en çok izlenen video klibi oldu ve Türkiye listesinde de bir numara kadar yükseldi. I Know You Want Me, Kaye Ocho Metro FM'de.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Komor kökenli Fransız Nadia Milagio, gençliğinde yüksek atlamacı, sonra 7 yıl New York'ta podyuma çıkan bir model ve en sonunda Imani adıyla mikrofonun başına geçen bir vokalist. Çıtayı bir kez atlamayı öğrenen, her alanda yükseltmeyi beceriyor sanırım. Yalın akustik parçası Rus ikili Filato ve Karas'ın remixiyle Fransa'dan Polonya'ya en az 6 ülkede bir numaraya çıkan Don't Be So Shy Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la Around the World'de. Aldan İspanyolca ikizler ama kendileri Meksika'dan Teksaslı Meitzos, Mix Masters'a ait In The Mix Chicago House klasiğini yeniden yorumladı. Bu akşamın ilk ikizli kaydında My Life Is A Disco Metro FM'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la kazanma zamanı. 25 Temmuz'da Sex Pistols sahnede olacak. Punk'ı punk yapan grup İstanbul'a geliyor. Mikrofonda Frank Carter ve o gece karşısında olan çiftlerden biri olmak istiyorsanız tam 5 çift yani 10 bilet benden size hediye. Kulağı bizde olanlara duyurulur. Hafta boyunca her gün bir kelime için bir şifre vereceğim ve sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonrasında ise 17-18 arasında ikinci kez aynı şifreyi aynı gün içinde duymuş olacaksınız. Kelimeleri gün gün biriktirin. Cuma'ya kadar 5'i de sizin elinizde olsun. Sonrasında basit kelimelerden çıkan anlamlı cümleyi Cuma saat 18'den sonra Metro FM'in Instagram hesabına yazın. 5 kelime, tek cümle, 10 bilet. Kaçıran anlatılmaz, dinleyen kazanır. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Türkiye'nin en çok kazandıran yabancı müzik radyosunda. Sex Pistols'a beraber gidelim. Ve bugünün şifresi. 2 oldu, 3 kaldı. Cümle yavaş yavaş şekillenecek. Salı gününün şifresi enerjisi. Bugünün şifresi enerjisi.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Salı akşamının yapay zeka kıvrı geçen cumadan söz ediyordu ama orijinal Amerika'da bir numaraya çıktığında aslında tarih yazdı. Teenage Dream, Michael Jackson'ın Bad'inden bu yana tek albümden 5 Amerika bir numarası çıkaran ilk albümdü. Aynı zamanda bunu başaran ilk kadın da Katy Perry oldu. Last Friday Night algoritmanın yorumuyla bambaşka bir haliyle radyonuzdaydı. Geçen hafta salı öpücük günündeydik. Bu hafta salı kendisi geldi. İngiltere'de 8 hafta zirvede kalıp 2018 yılının en uzun soluklu bir numarasına sahip olan Calvin Harris ve Dua Lipa ikilisinden. Metro FM'de Limitless Hit Music. One

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

Madonna'nın Strike a Pose dediği, ilk kez New York'ta bir kulüpte gördüğü Voguing, kentin siyah ve Latin polo salonlarının diliydi. Shep Pettibone'la 5000 dolarlık bir bütçeyle 3 haftada kaydettikleri parça 1990 yılının en çok satan single'ı oldu. Hatta rap köprüsündeki aradaki sayılan konuşma isimlerdeki 16 altın çağ yıldızının listesi ise stüdyoda o an doğaçlama olarak geldi. Vogue, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Senin için seçtiğim özel liste saat 19'a dek eve dönüş yolculuğunda. Söz verdiğim ikinci ikiz kaydı. Porto Rico'dan tek yumurta ikizleri Nicole ve Natalie'den 2004 yılında Jamaika'da doğan bir rhythm üzerine Amerika'nın 4 numarasına kadar yükselen Nina Sky. Move Your Body radyonuz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Fransa-İspanya maçı saat 22'de. Diğer finalisti belirleyecek İngiltere-Arjantin karşılaşması ise yarın oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugokuku İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U15 kızlar kategorisinde rüzgar sörfünde dünya takım şampiyonu oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz
6: hit müzik. Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

Ki Danza Kuduro Angola'ya özel bir ritim ve dünyayı taşıyan parça aslında bir çeviri. Fransız Portekiz asıllı Lucenzo kendi şarkısını Don Omar'la İspanyolca'ya çevirdi ve sonuç İtalya'da 10 hafta bir numarada kalan Fast and the Furious'ın kapanış sahnesi ve Spotify'da 2 milyar aşan dinlenmeyle iyi bir ritmin resmen çeviride kaybolmadığını en iyi şekilde ortaya koyan parça. Danza Kuduro radyonuzdaydı. Slater 3 tane Y ile kariyerinin en zor kayıtlarından birini bitirmek için neredeyse 2 yıl uğraştığını iddia ediyor ve sosyal medya trendi 3 gecede karşımıza çıkıyor. Emek yavaş pişti, hızlı tüketiliyor. Dans'ın bu yılki hali Dance. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

17 yaşındaki bir gencin odasında oluşturduğu dans rutini sosyal medyada dünyayı sardı. Doja Cat'te karşılığını zarif bir şekilde verdi. Hayley Sharp'ı klibe alıp kendi koreografisini dans ettirdi. Nicki Minaj'ın remixi ise parçanın ikisinin kariyerindeki ilk Amerika bir numarası olmasını sağladı. Say So Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Bu şarkıyı duyduğunuz zaman eğer hafif bir cringe yaşıyorsanız, içinizde utanma duygusunu başkalarının adına hissediyorsanız merak etmeyin, sesi açtığınızda hiç kimse duymayacak çünkü arabanın camlarını kapatabilirsiniz. Coco Jumbo ne demek? Kelimeler tam anlamıyla perküsyon gibi. Alman üçlü 1996 yılında 5 ülkede zirveye çıkan, Amerika'da 21 numaraya kadar yükselen bu parçayla anlamsız sözlerle ne kadar başarılı olabileceklerini kanıtladılar. Bazen limitsiz hit müzikte limit anlam olabiliyor. Mr.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Orijinali 2005 yılında piyasaya çıkan bu parça hiçbir ulusal listeye giremedi ama Tiesto'dan Armin van Buuren'a dönemin en büyük kabinlerinde DJ setlerinin içindeydi. Gabriel'in Dresden mixiyle kulüp müziğinin sessiz klasiklerinden biri haline geldi. Aslında bazı şarkıların listeleri yoktur, hafızaları vardır. Rachel Starr onlardan bir tanesi. Till There Was You Around the World'da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Paris'ten çocukluk arkadaşı iki isim Dorian ve Cesar 2016'da Offenbach adıyla piyasaya çıkardıkları parçayla Fransa'da Elmas Sertifika'ya, Diamond Sertifika'ya ulaştılar ve 10 ülkede ilk 10'a kadar girdiler. Offenbach Metro FM'de Be Mine.

Eğlenebilmek için bazen unutmak gerekir ya işte. Push the feeling on. Tam olarak bu. Stromae ise kulüpleri sevmiyorum ama orada çok fazla melankoli var diyor. Yani insanların unutmaya geldiği şeyleri anlatan parçası. İşsizliği, borcu, boşanmayı Fransızca anlattığı için çok da Fransız kalmanın garipsenmeyeceği şarkı. 19 ülkede bir numaraya kadar çıktı. Türkiye'de o listelerden bir tanesi. Zaten Kanye West remix yapıp şarkıyı okyanusun ötesine taşıdı. Dertleri dans ettiren sanat. Metro FM'de Allo on Dance.

0: burası. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Hit Müzik.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the World.
1: Devam ediyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Yılın ilk yarısında otomobil üretimi %16 azalırken otomotiv ihracatı %4 arttı. İthal 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi oranı %25 artırıldı. Cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. TÜİK'e göre perakende satışlar Mayıs'ta aylık bazda %2,4, yıllık %13,7 arttı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: safari. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Yeah.
1: Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Fransa-İspanya maçı saat 22'de. Diğer finalisti belirleyecek İngiltere-Arjantin karşılaşması ise yarın oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugogukwu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U15 kızlar kategorisinde rüzgar sörfünde dünya takım şampiyonu oldu.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmik. Metro FM.

Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.